çıkar mı sarına migra. Sinem o dut buna o darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinem o dut buna o darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinem o dut buna o darına migra. Alaygo bar çıkar mı sarına migra. Sinem o dut buna o darına migra.